Don't touch me, mate. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick, oyak. In climis. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua toshi. Nehua tlimetzli. Nehua yowal nepantli.

Doctor Kimmy Mix. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Joel Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Joel Nepantli.

stop talking in mess. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Touching in mess. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.